0: kultura uzukiratara olakalamiyor. Kulüpleri kulüne bir terbika onunla uğrarıyor. Orada korunca da kulüpleri okuvanda da terbika oku orientation oba okuvangula bu bintu evi akalamıştı. Evdeyle bu çoğuyla evi kilakulino tuca kuvanga tuvita wa bu problemde de bir terbika okuvanga uvide
1: Okay, tuyanziza nyo mchala na magembe Joelia aliwaliri kuluchiko lukulu legwanga olikupale FM ayichikumi musaba katonyeze muenda hekule riyo mtu wabrijo na mabali ku www.palefmuganda.com tuja kwa tukuongero kuwa update season na ukuvali kuchisawe chamenu nule kololo wagenda maso na ukubanti waru andirwa speaker parliament kwa babasa tuwabia isi imbia ukulino batimao uwechibina cha DP inga kuota de po muido uwechibina cha National Unity Platform ne Jacob Oboth mbaka wa era mwanachibine cha NRM tuongera kujukiza nti Masti Jamba tuchagenda maso na kuba ntu jizimba tuwebazabo na basobodo kuba nti mutukwatirako mukayefubo na wakulaba ntu jizimba Masti Jamba obuyambi pambucheta agisa juki na ntuli munako kumi munako zino hezomezi hogwa dole hija so na wechi totu gamba ntibero mumu sare kwa babagendo kuba nti bogiru wako zimalaika giza mukama katonda zanjule mukama katonda nti muduo gondi uwejindi asadwedo kubanti asadaka nusu enkumi bili enkumi